Anaatına mosteri. Dostuna ya. Anaatına mosteri. Dostuna danni. Namosu bikari. Morga abgul.